Hayırlı değil, sizi bu trafik bundan kısa mümkün hayatlıktan. Otoskol destination, wait, yes, la otoskol destination.

son kıyınca bu bekle. Yıldız hakkı değil, ben nereye tıkırıp sana bye bye.

Aynen beyaz iki cebi kafeki. Yine selam beyaz iki cebi kafeki. Bu dönem hanımın. Benim tanışan izlemeyi yaptırdı. Değil mi? Bu kafeki de ben acayip olayım.

Bir kere görmek diyorum. Zaten anayı soruyorum da. Bir kere görmek diyorum. Bir kere görmek diyorum. Bir kere görmek diyorum.